0: Etçi yanına kıyışıyor olan yukarı yiyecek yapan ise kuan yok içine.
1: Sata ba?
0: Sata. Bizi yuzu koza sata. No, İngilizce bir lan şahane niye kan sata ama o atın yakını ile sata.
2: O kan kılda ne
0: çak
2: olan
0: yukarı yukarı yukarı yukarı yukarı yukarı yukarı yukarı yukarı yukarı yukarı 这个主意呢，伊讲侬已经加到岁数了嘛，刚刚你说了海老跟我讲，已经搿个岁数了，冇七十岁的人了，侬还去考虑搿些事体，就有实在没办法，没钞票吃了，冇再讲，这样伊都能做过一些我的东西。